0: Hoşçakal.
1: Nifo, Alora Beach, Paşa, İtsayalı Kavak, bilmiyorum yani, Alaçatı'da Noche, Kali Beach, Bro Summer Garden,
2: valla.
1: Gacılar buna da sallamazsa artık ben bilmiyorum Nifo, valla salın beni yani. Abi.